0: Ağustos.
1: Kucak şenderi, kucak onları seyir kattı ya bu değil. Ama sonra da çok fazla kalmıyor. Tadı bir aşık bir bezay. Aşık bir bezay.